Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtinau tan siya takam gak nihyanak eoguma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik kaktomak stawi muhtsiganik CJWE.